0: Ya boşanın. Sen boşanın. Ya boşanın ilk onu sana bulacak.
1: Neyse.